konuşmanda fayda. Daha yoktur hevesim, ne değilim bu hayda. Seher saat altı da çağırır telefon. Gitme gel barış değil, nömre tanış değil.

de başladı bu hikaye de ben böyle delirdim. Nasıl oldu da sevdim çok canımdan.

0: Yalnız uyursan rüyalara sor beni.
1: Gel gör nerelerdeyim.
0: Korkusuz göğün altında bir